0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Türkülerle adım adım Bulgaristan. Merhabalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Türkülerle adım adım Bulgaristan programına hoş geldiniz efendim. Bu programda arkadaşım Bilana Harizanova ile birlikte Bulgaristan Radyosu'nun 16. stüdyosunda çalışıyoruz. Mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Türkülerle adım adım Bulgaristan dedik ve ülkemizi türkülerle tanıtacağız. Nereden mi başlayacağız sevgili dinleyiciler? Önce Rodoplara, Kırcali bölgesine gideceğiz. Kırcali bölgesinden çok değerli Dostlar grubunun türkülerini dinleteceğiz. Ardından biraz daha güneye ve Ardino'ya gideceğiz. Ardino Rodopska Iskra Halk Kültür Evi'nden sevgili dinleyiciler, Yüksel İsmail dostumuz solist olduğu grupla saz ustalarıyla birlikte bize birbirinden güzel türkülerini seslendirecek. Ve ardından Kuzeydoğu'ya, Ruse'ye gidiyoruz. Ruse'den saz ve söz ustası Mesut Tunalı da güzel türkülerle bizim programımıza renk katacak. Başlayalım o zaman efendim. Önce Dostlar grubunun güzel bir türküsünü dinletiyoruz ve hepinize türkülerimizle, şarkılarımızla güzel günler sizin olsun diyoruz.

Değerli dinleyiciler, Dostlar grubunun Gümüş Telli Sazım Var türküsüyle başladık bugünkü programımıza. Aslında Dostlar grubunu 2011 yılı Ardino'da düzenlenen Türk Folklor Festivali'nde tanışmıştık. Kendileri Dostlar grubu Buket Kadın Derneği'ne eşlik ediyordu. Ne yazık ki o günlerden geri hiçbir kaydımız kalmadı belirli nedenlerden dolayı. Ama ben burada şimdi Dostlar grubunda yer alan saz ve söz ustalarının isimlerini okumak ve hatırlatmak istiyorum. Çünkü hep Kırcalı'dan Dostlar grubu diyoruz ama kimler var, kimler gelmiş, kimler geçmiş bu gruptan? Mehmet Ali Halil, Sevkan Ozan, Beysin Şen, Osman Cavlak, Ali Emin, Ahmet Başaran, Beyanil Ahmet. Aslında Osman Cavlak son Kırcalı'da yaptığımız canlı yayınımızda sevgili dinleyiciler stüdyomuza konuk olmuştu ve Kırcalı Radyosu'nda o zaman çok güzel sohbetimiz de olmuştu sevgili dinleyiciler. Ahmet Başaran ise ertesi gün Kirkuğu'da bizlerle beraber oldu. Saz ve söz ustası Mehmet Davut'la birlikte

olsun Hasan. Hasan da bizi yalnız bırakmadı. Ta Mumçılgrad'ın Pazarti mahallesinden kalktı. Sazıyla sözüyle programımıza katıldılar o zaman. Ve şimdi sevgili dinleyiciler, Dostlar grubundan iki türkümüz var programımızda. Hep beraber dinliyoruz. Saniyem ve Alan Çayırlarında Koyun Mu Güdersin Mehmet?

0: Ve şimdi sevgili dinleyiciler, yolumuz Ardino'ya uzanıyor. Ardino, Narodno Çitalişte Rodopska İskra. 1921 yılı kuruluşu değerli dinleyiciler. Oradaki dostlarımızla, bu halk kültür evindeki dostlarımızla 2011 yılında Ardino Türk Folklor Festivali'nde tanışmıştık. Daha sonra da sevgili dinleyiciler, bundan 8 yıl önce TRT'den bir ekip gelip bütün Bulgaristan'ın folklor bölgelerini gezdi. Adım adım her yani Kırcalı'dan başlayıp Şop bölgesinde, değerli dinleyiciler, Kuzeydoğu'da, Trakya bölgesinde folklor, türkü ve şarkıları kayda aldı. O zaman da yine Rodopska İskra Halk Kültür Evi'nden değerli dostumuz Yüksel İsmail de oradaki türküleri, şarkıları icra etmişti ve Balkanlarda Müzik Yolculuğu başlıklı bir programın konuğu olmuşlardı. Şimdi ise bizler Kasım ayından önce Ekim ayında Kırcalı bölgesinde yaptığımız canlı yayınlarımız sırasında Ardino'dan yine Yüksel İsmail katılmıştı. Fakat elimde bize gönderilen bir CD var. Biraz önce Dostlar grubundan okuduğum saz ve söz ustalarının bazıları burada da var. İsimleri burada da geçiyor. Mesela Sami Osman, Nazmi Çavuş, Ali Emin, kendisi saz ustası, Cemal Süleyman, Ardino'daki canlı yayınımıza katılmıştı sazıyla, Beysim Yaşar, Sevkan Ozan, Darbuka ustası, o da Dostlar grubundan, Fikri Mahmut, Hikmet Aliyev, Ayhan Işık, burada Rodopska İskra folklor grubunun üyeleri ve solist Yüksel İsmail. Değerli dinleyiciler, onlardan da iki türkümüz olacak. Benim ve Selverim.
1: Bu dağlar benim dağlarım, yollarıyla beraber. Bu bahçe benim bahçem, gülleriyle beraber. Bu yayla benim yaylam, kuzusuyla beraber. Bu sevda benim sevdam, sızısıyla beraber. Bu türküler benim türküm, sazları ile beraber. Bu bayramlar benim bayramım, kızları ile beraber. Bu bahar benim baharım, kuşları ile beraber. Bu toprak benim toprağım, taşlarıyla beraber.

Ve değerli dinleyiciler, Rodopları böyle dostlar grubuyla ve Ardino'daki Rodopska Iskra folklor grubuyla gezdikten sonra rotamızı kuzeydoğuya çeviriyoruz. Kuzeydoğudan Rusen'in Bızın köyünden saz ve söz ustası Mesut Tunalı'dan iki türkümüz olacak. Mesut Tunalı ile 2013 yılında tanışmıştık. Oradaki Güneş Derneği 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü etkinlikleri düzenlemişti. Böyle çok uzun, çok güzel bir program hazırlamışlardı ve programda Mesut Tunalı da yer alıyordu. Kendisiyle o zaman tanıştık. O gün bugün dostluğumuz devam ediyor. Ve ilk defa Bulgaristan Radyosu'nda sesi ve sazı duyuldu. Artık hem Bulgaristan'da hem de Türkiye'de birçok konserlere, birçok festivale katılıyor kendisi. Hiç durmadan yollara düşüyor ve nerede saz ve söz ustası gerekiyorsa o yardıma koşuyor. Geçenlerde mesela yolu Novi Pazar'a düşmüştü biz aradığımızda. Novi Pazar'da bir folklor grubu kurulacakmış. O da yardımını esirgememiş sağ olsun. Böyle Mesut Tunalı, şimdi onun türkülerinden iki tanesini dinleteceğiz. Kız nişanlım sen misin? Evlerimin önünde güzelim diyeceğiz sevgili dinleyiciler ve bu türküleri Trakya Üniversitesi'nin yardımıyla kayda aldı. Dinleyelim.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz. Tekrar Kırcali'den Dostlar grubuna dönüyoruz. Üç türkülerini dinledikten sonra sırada Kerimen var. Bu türküyü saz ve söz ustalarından her biri büyük bir merakla dinliyor, dinletiyor ve çalıyor. Yeşil İpek Bükeyim Aman ve Deryalar türküsünü ise Beysin Şen söylüyor. Sevgili dinleyiciler, neden bugün Rodopları ve Kuzeydoğu'yu seçtim derseniz, Rodoplarda biliyorsunuz saz ve söz ustası çok var. En ünlü ses sanatçılarımız, ustalar hep Rodoplardan çıkmıştır ve bugün böyle Rodoplara uğramadan olmaz diyorum. Saz ve söz ustaları sayısı çoğalsın inşallah ve Bulgaristan Radyosu'nun programlarında yer almaya devam etsinler. Evet, şimdi onlardan yine 3 türkümüz var.

Ve sevgili dinleyiciler, şimdi tekrar Arduino'ya dönüyoruz. Rodopska Iskra 1921 Halk Kültür Evi'nden, folklor grubundan, oradaki dostlara da selam olsun diyerek folklor grubundan 3 türküyü dinleteceğiz şimdi. Sarı Gülüm Var Benim, Bilal Oğlan ve Zilli Demaş'a hep beraber dinliyoruz.

Türkülerle adım adım Bulgaristan başlığını verdiğimiz programımızda değerli dinleyiciler, dostlar grubundan Ardino Rodopska İskra Halk Kültür Evi'nden türküler dinledik. Ayrıca saz ve söz ustası Mesut Tunalı da programımıza renk kattı. Bugün bizi dinlediğiniz ve türkü ve şarkılarımıza kulak verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Her zaman sevgili dinleyiciler, türkülerimizle, şarkılarımızla huzurunuzda olmaya devam edeceğiz. Ben buradan arkadaşım Bilyana Harizanova'ya teşekkür ediyorum. Ben Şevki Çakır. Gününüz türküler kadar güzel, türküler kadar neşeli olmasını diliyorum. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 3 Eylül 2026 tarihli canlı yayınımızda önce haberleri, ardından Şevke Çakır'ın sunduğu Perşembe Ekspres programını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Mikrofon başında ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. İlyana Yotova ve NATO'nun üst düzey temsilcisi güvenlik alanındaki zorlukları görüştü. Doçent Doktor Vladimir Daskalov, Ulusal Sağlık Sigorta Kasası Başkanı seçildi. Bulgaristan turizmin finansman ve tanıtım modelinde değişiklik planlıyor ve Türkiye'den gelen turistler için yerinde vize imkanı sağlanması değerlendirilen seçenekler arasında bulunuyor. Şimdi haberlerin detayları. Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmaların devam ettiği bir dönemde NATO'nun kolektif güvenliğine yönelik tehditler, Cumhurbaşkanı İlyana Yotova ile NATO İstihbarat ve Güvenlikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Scott Bray arasında Dondukov 2 adresinde gerçekleştirilen görüşmenin başlıca konuları arasında yer aldı. Yotova, Bulgaristan açısından büyük ekonomik öneme sahip Karadeniz bölgesinin güvenliği için güvenilir garantilere duyulan ihtiyaca dikkat çekti. Scott Bray'in ziyaretinin temel amacı Bulgaristan'ın 2027 yılında NATO Sivil İstihbarat Komitesi Başkanlığı'nı üstlenmesine ilişkin hazırlıkları ele almak. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmeye Ulusal Devlet Güvenlik Ajansı Dans Başkanı Plamen Tonchev ve Devlet İstihbarat Ajansı Başkanı Antoine Gechev de katıldı. Scott Bray daha sonra Başbakan Rumen Radev ile bir araya gelerek bölgedeki güncel güvenlik ortamı ve NATO gündemindeki önemli konuları görüştü. Doçent Doktor Vladimir Daskalov, Ulusal Sağlık Sigortası Kasası'nın yeni başkanı oldu. Halk Meclisi Genel Kurulu'ndaki oylamada Doçent Daskalov, kendisini aday gösteren İlerici Bulgaristan oluşumunun desteğini aldı. Prodojame Promianata tarafından aday gösterilen Stanimir Mikhailov ise sadece 30 evet oyu alırken bu oylar Prodojame Promianata ve Demokratik Bulgaristan milletvekillerinden geldi. DPS ise oylamaya katılmadı. Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Georgi İliyev, Daskalov'un kusursuz itibara ve kanıtlanmış yöneticilik deneyimine sahip olduğunu belirterek, yeni yöneticinin sağlık sektörünün işleyişini ve sağlık sisteminin gerçek ihtiyaçlarını yakından tanımasının kamu kaynaklarının şeffaf yönetimi açısından önemli olduğunu vurguladı. Doçent Doktor Vladimir Vasev Daskalov, 1988 yılında Plovdiv'deki Yüksek Tıp Enstitüsü'nden mezun oldu ve ardından Fransa ve Avusturya'da uzmanlık eğitimi aldı. Doçent Daskalov, Ulusal Sağlık Sigorta Kasası Başkanlığı'na seçilmeden önce akademik Ivan Penchev Endokrinoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyordu. Turizm Bakanı İlin Dimitrov, Bulgaristan'ın finansman, hava ulaştırma bağlantısallığının ve turizm sektörünün düzenlenmesi alanlarında değişiklikler planladığını açıkladı.

2027 yaz sezonu için şimdiden 100 binden fazla uçak koltuğu konusunda anlaşma sağlanırken, ülkeye daha fazla direkt uçuşun kazandırılması bekleniyor. Turizm Bakanlığı ayrıca Bulgaristan'ın tanıtımını ulaşım erişilebilirliği ile ilişkilendirilecek bir bağlantı ve reklam fonu da hazırlıyor. Turizm vergisi gelirlerinin en az %50'sinin tanıtım ve bağlantı sağlığının geliştirilmesine, kalan kısmının ise altyapıya ayrılması öngörülüyor. Ayrıca kısa süreli konaklama sektörünün düzenlenmesi ve tur operatörleri için garanti fonu konusunda çalışmalar yürütülüyor. Konsolosluk hizmetlerinin kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürerken özellikle Türkiye'ye odaklanılıyor ve oradan gelen turistlere yerinde vize verilmesi imkanı konusunda görüşmeler devam ediyor. Burgaz 5 gün boyunca müzik, gastronomi, şarap, dans ve tüm aileye yönelik etkinliklerin yer alacağı Balık ve Şarap Festivali'ne ev sahipliği yapacak. 3 ile 7 Eylül tarihleri arasında Burgaz sakinleri ve misafirleri için deniz bahçesindeki Expo Center Flora önünde düzenlenecek festivalin tüm etkinlikleri ücretsiz olacak. Festival bu akşam saat 18'de şarap sunumu ve izleyicilerin de katılacağı In Vino Veritas oyununun yanı sıra çocuk etkinlikleri ve konser programıyla başlayacak. 4 Eylül'de müzik programında Ukraynalı Fadivi müzik sahne alacak. Festivalin öne çıkan etkinliklerinden biri ise 5 Eylül'de saat 17'de düzenlenecek paella gösterisi olacak. Ulusal paella şampiyonu Nikolay Gençev ve takım arkadaşı 20 Eylül 2026'da Valencia'da düzenlenecek Dünya Paella Şampiyonası'nda Bulgaristan'ı temsil edecek. Festival 7 Eylül'de Boney M Experience konseriyle devam edecek. Ivan Pazlamacev'in Obraz Konsept adlı sergisi bugün saat 18'de Sevlievo'daki Vidima Galerisi'nde sanatseverlerin ziyaretine açılacak. Ivan Pazlamacev, Bulgaristan'dan geçiş döneminin ilk yıllarında ayrılarak ABD'ye yerleşti. Yaklaşık 35 yıldır New York'ta çalışmalarını sürdüren sanatçı, burada kendine özgü üslubu ve sanat kimliğini oluşturdu. Sanatçı 1995 yılında ABD'de ilk kişisel sergisini açtı. Ressamın eserleri ilerleyen yıllarda ABD'nin farklı kentlerindeki prestijli galerilerde sergilendi. Pazlamacev ayrıca Almanya, İtalya ve Fransa'da düzenlenen çeşitli sergilere katılarak sanatını uluslararası alanda da tanıttı. Pazlamacev'in eserleri 2008 yılında Paris'teki Louvre Müzesi'nde düzenlenen yıllık Fransız Ulusal Güzel Sanatlar Salonu'nda da yer aldı. Sanatçının 14 eseri 15 Şubat 2024'te fırlatılan ve 22 Şubat 2024'te ayın Güney Kutbu'na ulaşan Codex Nova Ay Kodeksi projesinde yer aldı. Sanatçının eserlerine sahip özel koleksiyonlar arasında Rockefeller ailesinin koleksiyonu da bulunmaktadır. Ivan Pazlamacev, 2024 yılında Sofya'daki Astri Galerisi'nde açtığı sergiyle Bulgaristan'da daha geniş bir kitleye ulaştı. Sanatçı 2025'te ise eserlerini Varna'da sergiledi. Sınır Polisi Genel Müdürlüğü tarafından bildirildiği üzere Türkiye ile olan kapital

0: Bogdan Andreevo hudut kapısında binek araçların girişinde ve yük araçlarının çıkışında yoğunluk var. Romanya, Yunanistan, Sırbistan ve Kuzey Makedonya ile olan tüm sınır geçişlerinde trafik normal seyrediyor. İçişleri Bakanlığı son 24 saatte meydana gelen 19 ciddi trafik kazasında can kaybının yaşanmadığını, 31 kişinin yaralandığını açıkladı. Başkent Sofya'da 4 ciddi, 21 küçük çaplı trafik kazası meydana geldi ve 4 kişi yaralandı. Ayın başından bu yana 46 trafik kazasında 2 kişi canından oldu, 57 kişi yaralandı. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün bildirdiği üzere son 24 saatte 117 yangın söndürüldü. Yangın olaylarında 1 kişi yaralandı. Yangınların 28'inde doğrudan maddi hasar meydana gelirken 8'i konutlarda çıktı. İtfaiye ekipleri 156 olay ihbarına müdahale ederken 34 kurtarma ve yardım operasyonu gerçekleştirildi. Bu çalışmaların 4'ü trafik kazalarına yönelik oldu. Hava durumu. Cuma günü ülke genelinde güneşli, Orta ve Doğu Bulgaristan'da parçalı bulutlu hava etkili olacak. Güneybatıda dağlık kesimlerde kısa süreli gök gürültülü yağmur yağışı görülecek. Kuzey, kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 27 ila 32 derece arasında değişirken başkent Sofya'da 27 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli hava görülecek. Bazı yerlerde kısa süreli gök gürültülü yağışlar düşecek. Kuzey, kuzeybatıdan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 26 ila 29 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 24-26 derece olacak. Dağlarda güneşli hava ile birlikte güneybatıda kısa süreli gök gürültülü yağmur yağışı görülecek. Kuzey, kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 21, 2000 metrelerde 13 derece olacak. Haberleri dinlediniz, yayınımız devam ediyor.
1: Perşembe Ekspres.
2: Perşembe Ekspres.
0: Merhabalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, Perşembe Ekspres programımıza hoş geldiniz. Değerli dinleyiciler, bugün Perşembe Ekspresimiz Sofya ile Dimitrovgrad arasında sefer yapacak. Dimitrovgrad şehri, komünizm döneminde 1946 yılında başlatılan gönüllü çalışma hareketine katılmış olan yüzlerce bin gencin emeğiyle inşa edilen, ulusal çapta önem taşıyan yerlerden biridir. 1947 yılında İstanbul ile Viyana arasında sefer yapan Orient Express treni hattına yakın üç köyün birleşmesi yoluyla kurulan Dimitrovgrad, Meriç Maden Havzası bölgesinin sunduğu ekonomik potansiyel ve çimento fabrikasından dolayı komünist yönetimi tarafından yeni kamu düzeninin amblemi ve sembolü olmuştur. Bugün Dimitrovgrad kuruluşunun 79. yıl dönümünü kutluyor. Bizler de birazdan röportajımızı sunacağız ve programımıza o dönemi aktaran, o dönemi anlatan, o döneme ait bir şarkıyla yola çıkıyoruz. Mustafa Karakaş, Tekezese Yaylası'nda çalışırız diyecek.

Sevgili dinleyiciler, kurulması üzerinden 79 yıl tamamlanan Dimitrovgrad şehri, komünizm dönemindeki gönüllü çalışma hareketine katılmış olan yüzlerce bin gencin emeğiyle inşa edilen, ulusal çapta önem taşıyan yerlerden biridir. 5 Ağustos 1946'da gönüllü çalışma hareketinin yani brigadir hareketinin başlatılması üzerine Georgi Dimitrov 1. Ulusal Gençlik İnşaat Takımı, günümüzde Cumhuriyet Geçidi adını taşıyan Hayınboğaz'da çalışmaya başladı. Bu tarihte 2075 genç brigadir Stara Planina Balkan Dağı üzerinden 1. derece ana yol kazı işlerine koyuldu. Sonraki yıllarda sevgili dinleyiciler, ülkenin dört bir köşesinden yüzlerce bin genç Pernik Vuluek, Loveç Troyan ve Samuil Silistra karayolu hatlarının döşenmesi, Kuprinka ile Rusitsa barajı,

ekonomik potansiyel ve artık mevcut olan Volkan Çimento fabrikasından dolayı komünist yönetimi tarafından yeni düzeninin amblemi ve sembolü olacak bir sanayi merkezi olarak dizayn edildi. Dimitrovgrad şehri Bulgaristan'ın 963 şehir ve köyünden gelen 50 binden fazla genç gönüllü tarafından inşa edildi. Gönüllü emekçiler 1948 ile 1950 yılları arasında Genç Ordu adlı ayrı bir birimde canla başla emek verdi. Biz şehri oluşturuyoruz, şehir bizi oluşturuyor sloganı bundan kısa süre öncesine kadar eski aile normlarıyla siyasi zıtlaşmaların ayırdığı genç insanları birleştirdi. Gönüllüler en az bir süreliğine kişisel menfaatlerini bir yana bırakıp yeni ilan edilen ulusal menfaat uğruna asker gibi çalıştılar. Profesör Spiridon Kazanciyev'in yaş psikolojisine atıfta bulunacak olursak eğer, ergenlikten yetişkinliğe geçiş sürecini yaşayan ve günümüzde teenager olarak tabir edilen bu delikanlılar, 1945 yılı öncesindeki eski dünyaya veda etmek isteğinden yola çıkarak ile hareket ediyordu. Bu gençlerin bilinmezlik tehditine karşı gösterdikleri tepki olan gözüpeklik, şövalyelik, özgürlük ve ebeveyniyle öğretmenlerden bağımsızlık hevesi şeklinde kendini gösterdi. Toplum karşıtı unsurlar ve rejim tehdidi halini almamaları için bu güçlü karakterler yeni iktidar tarafından kamu yararı uğruna seferber edilerek sıkı kamp disiplini altında alındı. Kimyasal fabrikası, çimento fabrikası ve şehirde inşa edilen ilk apartmanların şantiyelerinde, ilk sokakların döşenmesinde, Meriç Nehri Seddi'nin oluşturulmasında ter döken genç brigadirlerin bir kısmı için Dimitrovgrad ebedi ikametgah oldu. Dimitrovgrad'ın yapılaşması Stalin ampiri denen tarzda yapıldı. En erken sosyalist barok stilindeki cepheler 70'li yıllardan sonra 20. yüzyıl sosyalist modernizm mimarisiyle tamamlandı. Yerel yönetim uzun zamandır 1950 ile 1970 döneminde oluşturulan bayındırlık, mimari ve park komplekslerine ulusal çapta önem taşıyan kültür varlıkları statüsünün verilmesini talep ediyor. Dimitrovgrad, emsalsiz mimarisinden dolayı Avrupa Totaliter Turizm Projesi'ne katılmaya davet edildi değerli dinleyiciler. Projeye Avrupa'nın 15 şehri dahil olmaktadır.

0: Sevgili dinleyiciler, bizler Dimitrovgrad şehrini anlatırken Mustafa Karakaş'ın türkü demeyeyim şarkı olsun yeni yaratılmış, yeni bestelendiği için Tekeze Seyyaylası'nda bizler çalışırız dedi. Ardından da Osman Aziz'in sesinden Yazovir'in Suları, yani barajın değil Yazovir'in Suları şarkısını dinlettik. Şimdi canlı yayınımız saat 14'e kadar devam ediyor. Teknik yapımda Kristina Petkova, ekip arkadaşım Bedri Halis ve mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Sizleri birkaç yerden mesaj ve yorumlarınızı bekliyoruz. Önce turkish@benere.bg elektronik postamızda, zaten birazdan bir mektubumuz var elektronik postamızdan gönderilmiş ve iki telefonumuz var 13. stüdyomuzda 02 963 06 75, ikinci telefonumuz 02 933 63 18. Aynı zamanda neredeyse hepinizin kullandığı Facebook üzerinden Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar bölümü. Tekrarlıyorum çünkü bazen Kırcalı Radyosu'nun Facebook sayfasına gönderiliyor mesajlar. Gerçi internet üzerinden orada dinlenebilse de bizim özel Facebook sayfamız vardır. Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar bölümü. Ayrıca Bulgaristan Radyosu Messenger üzerinden de bize ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Bir de mektup sayesinde, mektuplar da geliyor zaman zaman. BNR, Bulgarsko Nacionalno Radio, Bulevar Dragan Cankov nomer 4, predavanje na turski jezik, Sofia, poštenski kod 1040. Bulgarca biliyorsunuz ve eğer sizler yazamazsanız komşu gelinle, komşu kızına veya postanede çalışan posta müdüründen bizim adresimizi de rica edebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Sizleri bekliyoruz.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Evet sevgili dinleyiciler, mesajlar var, telefonlar gelecek inşallah. Geçen gün bize, bizim elektronik postamıza bir mesaj geldi. Merhaba Sofia Radyosu, öncelikle sevgili dedem Ahmet'e, ardından çok değerli annelerin Fikriye, Fatma ve Emine.

0: Neye? Doyranlardan. Yani bence Doyrantı köyü olacak. Türkçesi Doyranlar herhalde. O köyden kocaman selamlarımı gönderiyorum. Sizlere sağlıklı, huzur ve mutlu uzun yıllar diliyorum. Allah sizlere sağlık ve güzelliklerle dolu nice yıllar nasip etsin. Bu selamlarımı güzel bir türküyle göndermek istiyorum. Doyranlardan, yani Doyrantı'dan torunları Necla'dan sevgi ve selamlarla diye yazılmış mesajda bizlerde efendim iletiyoruz ve herkese, bizi dinleyen koca anneler, koca dedelere de kocaman selam olsun diyoruz ve ilk telefonumuzu hemen alıyoruz. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ben Şümen Sanca Timariyo köyünden Rabia ablam.
0: Buyurun Rabia ablamız.
1: İsteyim bugün torunumu selamlama.
0: Evet.
1: 11 bitiri 12 yalı. Adı Eren. Ve kız torunum da Yaren. O 19'unda ama ikisini isteyen bir günde selamlama. Onun adı Yaren. Şümen'de imam
0: Nüvap okulunda.
1: Okuyor. Bu sene 12. olacak o da. Ben annesi Rabiyen. Babası Dinçer. Annesi Hediye. Hep canımız onları selamlamayız. Selamlıyoruz sanki. Sağlık sağlamlığı diliyiz. Bu kadar.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Buradan torununuz Eren'i ve diğer kız torununuz Yaren'i de selamlıyoruz. İyi insan güzel türkünün üstüne gelirmiş efendim Rabia Hanım. Çünkü sırada elimizde ne yazık ki tek olan Timarevo Köyü Folklor Grubu'nun türküsü var. Bakın ne kadar güzel bir rastlantı, ne güzel bir tesadüf. O türküyü size armağan ediyoruz. Karanfilim dağ başında diyecek. Belki sizin bildiğiniz kişiler de vardır bu folklor grubunda. Sevgilerimizi iletiyoruz efendim.
1: Ben de o grupa da beraber.
0: Öyle mi? Ha. Aha. Peki dinlerken sesinizi tanıyabiliyor musunuz?
1: Bilmiyorum şimdi. Kaç sene
0: tamam
1: geçti
0: şimdi
1: ben.
0: Dinletiyoruz. Bakalım sesinizi oradan seçebilecek misiniz? Böyle bir tesadüf sadece Türk dizilerinde oluyor. İtiraf ediyorum efendim. Çok teşekkür tamam. ederim. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz.
1: Teşekkür bende.
0: Hoşça kalın efendim. Diğer telefonumuza ses veriyoruz. Kimler var acaba efendim? Hoş geldiniz.
2: Alo.
0: Alo buyurun.
2: İyi günler.
0: İyi günler efendim.
2: Ben Silip Trafancı. Polkovnik Paslakoğlu köyünden Fedriye Rebek. İyi günler Şevki Hanım.
0: İyi günler efendim.
2: İyi günler Sayın Sofya Radyosu'na. Bütün tüm ekibinizi saygılarımla, sevgilerimle sıradaki türküyle selamlıyorum. Ve yarın 4'ünde oğlumun doğum günü var. Alo?
0: Duyuyorum, evet dinliyoruz.
2: Dedim kapağından selam.
0: Hayır, hayır.
2: Almanya'da yaşayan, geldiler gittiler yani, Gürsel'in doğum günü var. Onu doğum gününü kutlayanlar ben, anası, babası Rızkı, eşi Bedirye, kızı Begüm, kız kardeşi Nursel, güvemiz Ridvan, torunumuz Selin, doktor ve Halime Dönüşü, hepimiz Gürsel'in doğum gününü kutluyoruz. Nice nice yıllara mutluluklar, neşeli günler diliyoruz. Cenab-ı Allah başhoşlukları versin.
0: Amin efendim. Evet. Eskiden hep uzak evet. Almanya diyorduk ama artık Almanya çok yakın. Hemen şurada.
2: Çok yakın oldu. Geldiler gittiler. Amin. Çok şükür Allah'ıma görüştük. Ve bütün gurbetçileri, bütün radyo dinleyicilerini ve ayın birinde Şahsine Aliyeva doğum gününü de kutluyorum. Nice nice yıllara. Cenab-ı Allah ona uzun ömürle başhoşlukları, bol şanslar, daha da çok bilgiler versin, çok bilgili olduğu için. Şevki Hanım çok teşekkür ederim ve oradan bütün tatilden dönenleri selamlıyorum. Özellikle de Bedriye Hanım'ı.
0: Peki tatilden iki hafta önce dönenlere selam var mı?
2: Evet, nasıl olmasın sizlere, hepsinize hiçbir...

0: daha iyi mi yerim?
1: Çok teşekkür ederiz. Bedriye çok mutlu oldu. Şu anda Tanya da bizi dinliyordur. Tanya da mutlu oldu.
0: Tamam.
1: Seneye artık...
0: Yine de o Tanya'nın, Anastasiya'nın yanaklarından öperim. Bol bol oyunlar. Dilerim ona Anastasiya mıydı, affedersiniz.
1: Evet, Anastasiya tam doğru, çok doğru bildiniz. Anastasiya'yı bizler de çok seviyoruz, ekibimizin en genç üyesi. Teşekkür ederiz efendim. Evet, evet efendim, çok teşekkür ederiz. Biz Fecri Hanım'la böyle akşama kadar, böyle ezan saatine kadar kahve sohbetine devam edebiliriz. Yeni telefonumuz gelmiş, onu da alalım efendim. Hoş geldiniz. Alo.
2: Selam aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Salih Kubadin'den.
1: Kubadin derken?
2: Loznitsa'dan haber edeyim.
1: Kubadin'den derken Loznitsa'dan, evet.
2: Evet. Selamlamayı isterim. İsim akrabayı Nazife, İlkan çocuğumu Cuma'dan Tıracı. Onu selamlayayım. Sırada Türkülülen. Teşekkür ederim. İyi günler size.
1: Teşekkür ederiz Salih Bey. Bizi aradığınız için çok teşekkürler. Bakın sevgili dinleyiciler, Dimitrovgrad'ı anlatırken Salih Bey Kubadin dedi. Yani benim yaşındakiler Loznitsa'nın Kubadin olduğunu bilirler. Eskiden Şumen Kularovgrad, Varna ise Stalingrad. Yani anlayacağınız gibi bu eski döneme dönmüş olduk. Dimitrovgrad'la birlikte Salih Bey de konuya girmiş oldu. Hemen telefonumuzu alıyoruz. Efendim buyurun.
3: İyi günler Sevki Hanım.
1: İyi günler efendim.
3: Ben Kralova Köyü'nden Nutfiye.
1: Buyurun Nutfiye Hanım.
3: Ben dün geçmiş doğum gününü annemin, Ayşe annemin doğum gününü kutlamak istiyorum. Ona sağ sağlamlık, uzun ömürler diliyorum. Ve daha da yaşlar yaşasın ve başımızdan eksik olmasın. Selamlayalar. Ben Nutfiye, oğlum Ayhan. Başka torunları ona bilmeyeyim. Biliyorlar mı onun doğum gününü? Size de işinize başarılar diliyorum.
1: Şimdi radyodan duyurduğumuza göre inşallah radyomuzu dinlerler ya şimdi ya akşama ve böyle inşallah, büyük annelerinin inşallah doğum günü olduğunu hatırlarlar Nutfiye Hanım.
3: Evet evet.
1: Çok teşekkür ederiz. Buradan Ayşe teyzemizin doğum gününü kutluyoruz. Nice güzel yaşları olsun diyoruz. Ve hemen ilk türkümüzü dinletiyoruz. Timarevo köyünden bizi ilk arayan Rabiye Hanım'a armağanımız olacak. Karanfilim dağ başında diyecek. Timarevo folklor grubu. Rabiye Hanım zaten sesini şimdi bekliyor.

0: Timaru folklor grubunun tek bir türküsü var elimizde ama ne kadar güzel söylemişler. Buradan Rabia Hanım'a da olmak üzere bu folklor grubunda yer alan herkese buradan selamlar. Eğer kendi sesini tanıyanlar varsa efendim Ufçarovo köyünden Adile Hanım bizi aramış, bekliyormuş. Adile Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Şevki Hanım.
0: Turşuları yaptınız mı Adile Hanım?
1: Hepsini yaptık. Cümletiz. Şimdi ben baştan isterim demek kendim doğmam yeni Nova Belarica'da Sumyusku. Belarica var bizler tarafından.
0: Evet.
1: Şimdi ben işlemi bitirdim. Bir aklıma geldi dedim ben doğum evimi isteyeyim gideyim köve bakma. Gittim köve gördüm evler yıkıldı yeri. Oradan sonra gezdim milleti orada akrabalarımı. Oradan gittim Örbüte'ye. Orada mineralli su var. Evvel oraya lagere giderdik. Doldurdum mineralli su, kokulu su. Bir de göz suyu var. Orada çok güzel, nem rahmetli. Hep ondan ihtiyacı su. Kokulu sudan bir de gözleri ondan geçti. Bir gezindik Şevki Hanım. O kadar bir gönlüm, bilmem. Yani bir şeyler çok hatırladım evvelki seneler.
0: Herhalde bu hatıralarla kış aylarını geçireceksiniz.
1: Evet evet. Sonra var bir şey uğradım. O da dayımın kızı var Şükriye. Kocası Fikret kızı Şermin. O neydi? Şerim İstem o neydi? Selamlar. Onları uğradık. Topladım bir çuval elma. Sirke yapacağım. Yaptım da koydum da şimdi bekleyeyim. Fermentere olsun. Sirke yapayım her seneden. Öyle işle.
0: Yani siz işi sirkeye kadar getirdiyseniz ne mutlu size.
1: Evet, evet Sirke Hanım, evet.
0: Çok güzel Adile Hanım. Ne kadar güzel böyle biz çok turistik olarak ülkemizin farklı güzel yerlerini anlatıyoruz. Sizin sayenizde de Varbitsa'ya da gitmiş olduk. Bu güzel suyu da anlattınız bizim için. Ve ne diyelim değerli dinleyicilerimizin yolu oradan geçerse o sudan muhakkak içsinler.
1: Muhakkak, muhakkak. İçsinler, doldursun adamı canlı. Bir de gözleri, kimin araya gözleri. Orada geçsin ersizdir mi bir köprü var. Köprünün yanında çeşme göz için. Yani doldursunlar, yıkasınlar gözlerini. Yani çok faydalı, çok faydalı Şevki Hanım.
0: Biz de buradan duyuruyoruz Adile Hanım. Çok teşekkür ederiz böyle bize rehberlik ettiğiniz, evet. Bir öğretmen olarak bize bilgi verdiğiniz için.
1: Evet, evet. Hadi.
0: İyi günler Adile Hanım. Hadi sirkeniz hazır olduğunda yine ararsınız efendim. Teşekkür ederiz. Bizler de buradan Ufçarovo'dan Adile Hanım'a teşekkür ederiz. Böyle eski anıları, eski günleri, o gördüğü yani evlerin yıkık olmasını gerçekten ben de üzüldüm. Şimdi gelen mesajları okuyorum. Onur İslamoğlu adında bize bir dinleyicimiz yazmış. Günaydın sevgili Şevki Hanım. Günaydın Bulgaristan Radyosu'nun değerli dinleyicileri. Bu güzel sabah programımız aracılığıyla Bulgaristan Silistra ilçesi Pravda köyünde yaşayan çok kıymetli aileme ve tüm sevdiklerime gönülden selamlarımı göndermek istiyorum. İsmim Onur Sertel diye yazmış. Bize sabah programımızı dinlerken yazmış Onur Bey. Aslında sabah programlarımız birer konserdir, kayıttır, canlı olmadığı için biz sabah bu mesajı okuyamadık ve sadece sabahtan bahsediyor Onur.

0: Bey, umarız akşama dinlerken veya bugün dinlerken sabah, öğlen, akşam bizim yayınlarımızın olduğunu söylememiz veya birisi ona yazmasını diliyoruz. Öncelikle annem Tezgül, babam Sertel, sonra Zambak ailesinin büyük büyüğümüz kıymetli Naci anneanneme, sevgili yengem Semaver'e, dayım Tunçer'e ve canım yeğenlerim Nazlı, Aslı ve Eylen'e kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum diye yazmış. Yani söz edilen kişiler Silistra'nın Pravda köyünde oturuyor. Ardından babamın tarafı olan İslam ailesine, kıymetli amcam Sevdim Çopar'a, sevgili ninem Fatma'ya ve bütün yeğenlerime, akrabalarıma en güzel dileklerimle selamlarımı iletiyorum. Aramızda mesafeler olsa da gönlümüz bir, sevgimiz bir. Allah bütün büyüklerimize sağlık ve uzun ömür, çocuklarımıza ve gençlerimize güzel bir gelecek nasip etsin. Herkesin yüzü gülsün, evlerinden huzur ve bereket eksik olmasın. Pravda köyündeki bütün aileme ve tüm Bulgaristan Türklerine Almanya'dan kucak dolusu selamlar, sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Demiş ki bu güzel yayında bizleri buluşturduğunuz için size de ayrıca teşekkür ediyoruz. Her sabah sesinize, evlerimize konuk olduğunuz için iyi ki varsınız. Herkese günaydın, herkese güzel bir gün olsun. Aman karpuz kestim türküsü olursa çok memnun oluruz saygılarımla demiş ve bizler de Onur İslamoğlu veya Onur Sertel'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Türkümüzü hazırladık ama önce telefonumuzu alıyoruz. Efendim nasılsınız? Buyurun.
1: Alo.
0: Alo, buyurun.
1: Ben Ruyno'dan Ali.
0: Buyurun Ali Bey.
1: Ha, Ali Bey. Dulu'da hastanede yaptım. Nörolojide.
0: Evet, kardiyoloji.
1: Kardiyologa.
0: Evet, kardiyoloji bölümünde, kalp bölümünde. Evet.
1: Da. Yeni doktoru kalbimi hepsi. Tamam. Diğerim doktoru Kadir
0: Evet.
1: Doktoru sanitar kalanı, doktorlarını hepsini selamlama. Benden tamam. Bu kadar. Çok başarılar dilerim ellerine.
0: Teşekkür ederiz. Ruyno'dan Ali Bey'e geçmiş olsun diliyoruz ve sağlığına kavuştuğu için bizler de doktorlarımıza teşekkür ediyoruz. Diğer telefonumuzda ses açıyoruz. Efendim söz sizde, buyurun.
2: Ben doğumum.
0: Huriye Hanım, siz biliyorsunuz radyonun sesini kapatabilir misiniz acaba? Siz sık arıyorsunuz, biliyorsunuz bu konuda çok titiziz. Evet.
2: Radyo içeride, ben dışarıda.
0: Tamam. Tamam, buyurun devam edin.
2: Ben dünkü gün Erdin çocuğumun doğum günü vardı. Frankfurt'ta yaşıyor. Ben anası Huriye, babası Eşref, orandası Gülcan. Kızı var Elif, büyük kızı Ergül, güvesi damatı mesela Emir, küçücük torunumuz da Elçin. Çocuğuma sağlık, başarısı diliyorum işlerinde. Sağ sağlam olsunlar. Ne diyeyim, sağlam olsunlar daha çok.
0: Evet, sağlık.
2: Evet. Bir doğum günü daha vardı. Onun da geçmiş doğum günü Nazife. O da bizim agamın, eltimin kızı oluyor. Onu da geçmiş doğum günü kutluyorum. Ona da sağlık sağlamlık diliyorum işlerinde. İkisinin de işlerinde başarılar diliyorum. Hepsini de. Berlin'de yaşayan çocuklarımı da selamlıyorum.

0: Ekrem, Gürcan, Erif, Eray, Aykut, hepsini. Bütün radyo başında sesleyenleri de onları da selamlıyorum.
1: Teşekkür ederiz Huriye Hanım. Yine de radyonun sesi bayağı bir içeride kim varsa bayağı bir sesi yükseltiyor. Ta bize kadar geldi. Evet, diğer telefonumuzu alıyoruz. Efendim söz sizde, buyurun, nasılsınız?
2: Yiğit Şefkan Hanım, iyi günler. Ben Raziye Recebova Vetva Köyü'nden, Rusya Sancağı'ndan Vetva'dan arıyor. İstiyorum selamlama. Sarı'nın koca çocuğum, canımın içi Berk'imi, koca kızım, yavrum, canımın içi torunum, bevenim, evladım Selime'yi, damadım Sinan'ı, hepsine sağlık, mutluluk. Rabbim Cenab-ı Allah onları sağlıklı büyütsün, uzun ömürlü olsun, analı babalı büyüsünler.
1: Amin efendim. Ne kadar güzel söylediniz. Canımın içi, belki bundan daha güzel kelime olamaz. Yani çocuklarımız, evlatlarımız, hepsi Rabbim, canımın içi.
2: Rabbim Cenab-ı Allah cümlesinin evlatlarına, bizimkilerine de, torunlarımıza, evlatlarımıza uzun ömürler versin. Sağlık baş etsinli.
1: Çok teşekkür ederiz ve Tuğ'ya da selamlarımızı. Bakın, sadece kendi çocuk torunlarına değil, cümlemizin evlatlarına dedi. Amin efendim, bu kadar güzel mi söylenir diyorum ben. Hemen mesajları okuyorum çünkü bayağı zamanımız ilerledi. Sedat Ahmet'in mesajı var. Şumen'in Venet köyünden eşi Selime, oğlu Sedat, kızı Aysel, torunu Ünay ve damadı Cüneyt. Babamız Salih Ceran'ın 70. yaş gününü kutlar. Sağlık, mutluluk ve uzun ömür dileriz. Güzel bir şarkıyla selamlamak isteriz. Aynı profilden, Salih Cera profilinden, Cera mı Cera mı, galiba her zaman soruyorum bu soruyu. Oradan da bir mesaj geldi. Günaydın radyo çalışanları, ben Selime Hüseyin Cera. Şumen'in Venet köyünden, bugün eşim Salih Ahmet Cera'nın doğum günü. Ona sağlık ve huzur dilerim. Sıradaki türküyle onu selamlıyorum. Bizler de selamlıyoruz bu güzel dileklerle birlikte. Sevdiye Balaban'ın bayağı bir uzun mesajı var. Demiş ki, ben Okorş köyünden Sevdiye Balaban, bugün 3 Eylül'de canım kardeşim Nergül'ün doğum günü var. Bir hafta önce İngiltere'ye geri döndü. Annemin hastalandığı haberini alınca hiç düşünmeden hemen uçağa binip yanımıza koştu. Onun gelmesi anneme çok büyük bir güç ve moral verdi. Çok şükür annem şimdi daha iyi. Canım kardeşim, doğum günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum diyorum. Yeni yaşın sağlığı, huzur ve mutluluk getirsin. Kardeşim Nergül'e güzel bir türkü armağan ediyorum ve ailesine. Ayrıca Listet köyünden Dönüşüm Enbi ablamı, Türkiye'den anneme ziyarete gelen Fikriye teyzemi ve bütün Okoş halkını selamlıyorum. Tüm radyo çalışanlarına çok teşekkür ederim. Selamlar diye yazmış Sevdiye Balaban. Hemen telefonumuzu alıyoruz. Hoş geldiniz efendim. Buyurun.
3: Alo. Ben Ostramayla'dan Hatice abla.
1: Buyur Hatice abla.
3: İsterim bugün Zelena Murava'dan Başrı İsmail Dayı'yı selamlama. Onu güzel bir türküyle selamlayın. O benim alt yanımda komşulara ev yaparıydı.
1: Ha, ne güzel.
3: Ya arkadaşları da var, onlara da selamlıyorum.
1: Evet, Hatice ablamızın, Ostramugila'dan Hatice ablamızın alt tarafında ev yapan usta İsmail'i, Maestur İsmail'in ve arkadaşlarının buradan selamlıyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Hadi türkü dinletme zamanı geldi. Bize Onur İslamoğlu'nu isteği üzere seçmiştik Vasfiye Şaban'ı. Karpuz kestim, suluymuş desin.

Mesajlarla devam ediyoruz. Atçe Recep bize yazdı. Ben Visokapulana'dan. Bugün Burana'dan Nezire ablamın doğum günü var. Ona sağlık sağlamlık diliyorum ailesinle beraber demiş. Acaba Burhanlar köyü mü? Araştırdım. Edina Kufti olarak geçiyor. Acaba oradan mı Nezire ablanı sevgili Atçe Recep? Ayrıca böyle bahçesinden gül çiçekleri ve Latin çiçeklerinin fotoğrafını da göndermiş ve bir de Mete kucağına kırmızı kocaman domatesleri almış. Yanakları gibi kırmızı domatesler. Bizler de Mete'nin yanaklarından öpüyoruz. Okulun yaklaştığı müjdesini de buradan veriyoruz. Devam ediyoruz efendim mesajlarımızı okumaya. Nariye Ahmet yazdı. Selamlar saygılı dostlarım, ben Nariye Ahmet. Zornitsa Haskoğu bölgesinden. Sıradaki türküyle Tenzile Deniz'i selamlıyorum. On olabilirse demiş. Tabii ki olabiliyor. İletiyoruz efendim. Raim Mustafa. Kınalı'dan Raim'i selamlamak istiyorum. Sofya Radyosu diye yazmış. Kınalı galiba Huma Köyü. Eğer yanlış bilmiyorsam köylerin Bulgarca isimlerini de yazarsanız memnun oluruz. Yani Raim Mustafa Kınalı'dan Raim'i selamlıyor. Demek ki kendini selamlıyor gibi anlayabildim. Suzan Doğru. Merhaba Bulgaristan Radyosu çalışanları. Merhaba Bedriye Hanım. Evet Bedriye Hanım nam saldı. Ne de olsa böyle Karadeniz'in havasını getirdi Bedriye. Ve herkes Bedriye'yi selamlıyor bugün. Nasıl oluyorsa o iş bilmiyorum ama ben Lodogorce'den Suzan. Günlük işlerimi yaparken dinliyorum sizi. Eşliğinizde çok da mutlu oluyorum. Teşekkür ve kolaylıklar dileklerimi iletmek isterim. Sevgilerimle diye yazmış Suzan Doğru. Kolaylıklar diliyoruz. Acaba ne işler yapıyorsunuz sevgili Suzan Doğru? Bizler de eşlik ediyorsak ne mutlu bize. Kolay gelsin diyorum ben. Ve devam ediyorum efendim. Acaba başka mesaj var mı? Başka mesaj yok ama şimdi sıradaki türkümüz çok özel bir bölgeye, çok özel bir yere gidecek sevgili dinleyiciler. Kırceli'nin Pantşevo köyünden Gülten Hanım bizim devamlı dinleyicimiz. Aramasa da yazmasa da bizi dinlediğini ben biliyorum ve her zaman böyle kendisine halk profesörü olarak hitap ettiğim Gülten Hanım'ın arkasında güçlü eşi Mehmet Bey var ve bugün her ikisini de selamlarken Gülten Hanım şunları söyledi. Sizin radyonuz sayesinde bazen üzülüyoruz, bazen ağlıyoruz, bazen de karşılıklı oynuyoruz eşimle dedi. Ne mutlu size. Pançevo köyünün hemen yakınında Povet köyünde ise amcaoğlu Abdi Mustafa yaşıyormuş. Abdi Bey bagerciymiş, şu anda emekliliğini sürdürüyormuş ve bizi devamlı dinliyormuş. Abdi Bey böyle kuzeniniz olduğu için ne kadar mutlusunuz bilmiyorum. Gülten Hanım'ın buradan ne kadar teşekkür etsek bilmiyorum. Aynı zamanda gurbetten gelen ablası, Tekirdağ'dan gelen hısım akrabaya bizim radyomuzu dinletiyormuş. Linkini gönderiyormuş. Sağ olun Gülten Hanım, siz bizim elçimizsiniz. Halk profesörünün yanında bir de size efendim elçimiz diyebiliriz. Kocaman selamlarımızı ilettikten sonra şimdi özel olarak efendim Gülten Hanım için Pançevo'dan ve eşi Mehmet ve amcaoğlu Abdi Mustafa için güzel bir türkü seçtik. Yeşil İpek Bükeyim Aman. Macide Ahmet söyleyecek. Kendisi Haskoğlu'nun Zurnitsa köyünden şu anda Kocaeli'de yaşıyor. Sevgi ve selamlarımızla. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve şu membericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Yayınımızı haberlerle başlıyoruz. Ardından günün getirdikleri programıyla huzurunuzda olacağız. Devamlı bugün saat 13'te canlı olarak yayınlanan Perşembe Ekspres programının bir bölümünü tekrar dikkatinize sunacağız.
3: Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Mikrofon başında ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. İlyana Yotova ve NATO'nun üst düzey temsilcisi güvenlik alanındaki zorlukları görüştü. Doçent Doktor Vladimir Daskalov, Ulusal Sağlık Sigorta Kasası Başkanı seçildi. Bulgaristan turizmin finansman ve tanıtım modelinde değişiklik planlıyor ve Türkiye'den gelen turistler için yerinde vize imkanı sağlanması değerlendirilen seçenekler arasında bulunuyor. Şimdi haberlerin detayları. Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmaların devam ettiği bir dönemde NATO'nun kolektif güvenliğine yönelik tehditler, Cumhurbaşkanı İlyana Yotova ile NATO İstihbarat ve Güvenlikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Scott Bray arasında Dondukov 2 adresinde gerçekleştirilen görüşmenin başlıca konuları arasında yer aldı. Yotova, Bulgaristan açısından büyük ekonomik öneme sahip Karadeniz bölgesinin güvenliği için güvenilir garantilere duyulan ihtiyaca dikkat çekti. Scott Bray'in ziyaretinin temel amacı Bulgaristan'ın 2027 yılında NATO Sivil İstihbarat Komitesi Başkanlığı

üstlenmesine ilişkin hazırlıkları ele almak. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmeye Ulusal Devlet Güvenlik Ajansı DANS Başkanı Plamen Tonchev ve Devlet İstihbarat Ajansı Başkanı Antoine Gechev de katıldı. Scott Bray daha sonra Başbakan Rumen Radev ile bir araya gelerek bölgedeki güncel güvenlik ortamı ve NATO gündemindeki önemli konuları görüştü. Doçent Doktor Vladimir Daskalov Ulusal Sağlık Sigortası Kasası'nın yeni başkanı oldu. Halk Meclisi Genel Kurulu'ndaki oylamada Doçent Daskalov kendisini aday gösteren İlerici Bulgaristan oluşumunun desteğini aldı. Prodojame Promianata tarafından aday gösterilen Stanimir Mikhailov ise sadece 30 evet oyu alırken bu oylar Prodojame Promianata ve Demokratik Bulgaristan milletvekillerinden geldi. DPS ise oylamaya katılmadı. Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Georgi İliyev, Daskalov'un kusursuz itibara ve kanıtlanmış yöneticilik deneyimine sahip olduğunu belirterek, yeni yöneticinin sağlık sektörünün işleyişini ve sağlık sisteminin gerçek ihtiyaçlarını yakından tanımasının kamu kaynaklarının şeffaf yönetimi açısından önemli olduğunu vurguladı. Doçent Doktor Vladimir Vasev Daskalov, 1988 yılında Plovdiv'deki Yüksek Tıp Enstitüsü'nden mezun oldu ve ardından Fransa ve Avusturya'da uzmanlık eğitimi aldı. Doçent Daskalov, Ulusal Sağlık Sigorta Kasası Başkanlığı'na seçilmeden önce Akademik Ivan Penchev Endokrinoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyordu. Turizm Bakanı İlin Dimitrov, Bulgaristan'ın finansman, hava ulaştırma bağlantısallığının ve turizm sektörünün düzenlenmesi alanlarında değişiklikler planladığını açıkladı. 2027 yaz sezonu için şimdiden 100 binden fazla uçak koltuğu konusunda anlaşma sağlanırken, ülkeye daha fazla direkt uçuşun kazandırılması bekleniyor. Turizm Bakanlığı ayrıca Bulgaristan'ın tanıtımını ulaşım erişilebilirliği ile ilişkilendirilecek bir bağlantı ve reklam fonu da hazırlıyor. Turizm vergisi gelirlerinin en az %50'sinin tanıtım ve bağlantısallığının geliştirilmesine, kalan kısmının ise altyapıya ayrılması öngörülüyor. Ayrıca kısa süreli konaklama sektörünün düzenlenmesi ve tur operatörleri için garanti fonu konusunda çalışmalar yürütülüyor. Konsolosluk hizmetlerinin kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürerken özellikle Türkiye'ye odaklanılıyor ve oradan gelen turistlere yerinde vize verilmesi imkanı konusunda görüşmeler devam ediyor. Sınır Polisi Genel Müdürlüğü tarafından bildirildiği üzere Türkiye ile olan Kapitan Andreevo hudut kapısında binek araçların girişinde ve yük araçlarının çıkışında yoğunluk var. Romanya, Yunanistan, Sırbistan ve Kuzey Makedonya ile olan tüm sınır geçişlerinde trafik normal seyrediyor. İçişleri Bakanlığı son 24 saatte meydana gelen 19 ciddi trafik kazasında can kaybının yaşanmadığını, 31 kişinin yaralandığını açıkladı. Başkent Sofya'da 4 ciddi, 21 küçük çaplı trafik kazası meydana geldi ve 4 kişi yaralandı. Ayın başından bu yana 46 trafik kazasında 2 kişi canından oldu, 57 kişi yaralandı. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün bildirdiği üzere son 24 saatte 117 yangın söndürüldü. Yangın olaylarında 1 kişi yaralandı. Yangınların 28'inde doğrudan maddi hasar meydana gelirken 8'i konutlarda çıktı. İtfaiye ekipleri 156 olay ihbarına müdahale ederken 34 kurtarma ve yardım operasyonu gerçekleştirildi. Bu çalışmaların 4'ü trafik kazalarına yönelik oldu. Hava durumu. Cuma günü ülke genelinde güneşli, Orta ve Doğu Bulgaristan'da parçalı bulutlu hava etkili olacak. Güneybatıda dağlık kesimlerde kısa süreli gök gürültülü yağmur yağışı görülecek, kuzey-kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 27 ile 32 derece arasında değişirken başkent Sofya'da 27 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli hava görülecek, bazı yerlerde kısa süreli gök gürültülü yağışlar düşecek. Kuzey-kuzeybatıdan hafif rüzgar esecek.
esecek. En yüksek hava sıcaklığı 26 ile 29 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 24-26 derece olacak. Dağlarda güneş

0: Hava ile birlikte güneybatıda kısa süreli gök gürültülü yağmur yağışı görülecek. Kuzey, kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 21, 2000 metrelerde 13 derece olacak. Haberleri dinlediniz, yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
3: Sevgili dinleyiciler, haber bülteninin hemen ardından günün getirdikleri programı yayına giriyor ve teknik yapımda müzisyen arkadaşımız Sergey Vardavaryan'la birlikte çalışıyoruz. Değerli dinleyiciler, önce sizi Burgas'a götüreceğiz. Neden? Çünkü Burgas Balık ve Şarap Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Ardından İvan Bazlamaciyev'in efendim sergisini ziyaret edeceğiz ve daha sonra Cumartesi sabahı tarih sayfaları köşemiz için çok önemli bir duyurumuz, bir anonsumuz olacak. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Burgaz şehrine güzel bir Burgaz türküsüyle varıyoruz. Halil Bekir söylüyor. Burgaz'a indim.

Burgaz 5 gün boyunca müzik, gastronomi, şarap, dans ve tüm aileye yönelik etkinliklerin yer alacağı Balık ve Şarap Festivali'ne ev sahipliği yapacak. 3 ile 7 Eylül tarihleri arasında Burgaz sakinleri ve misafirleri için deniz bahçesindeki Expo Center Flora önünde düzenlenecek festivalin tüm etkinlikleri ücretsiz olacak. Festival bu akşam saat 18'de şarap sunumu ve izleyicilerin de katılacağı In Vino Veritas oyununun yanı sıra çocuk etkinlikleri ve konser programıyla başlayacak. 4 Eylül'de müzik programında Ukraynalı Fadivi müzik sahne alacak. Festivalin öne çıkan etkinliklerinden biri ise 5 Eylül'de saat 17'de düzenlenecek paella gösterisi olacak. Ulusal paella şampiyonu Nikolay Gençev ve takım arkadaşı 20 Eylül 2026'da Valencia'da düzenlenecek Dünya Paella Şampiyonası'nda Bulgaristan'ı temsil edecek. Festival 7 Eylül'de Boney M Experience konseriyle devam edecek.

İvan Pazla Maçef'in Obraz Konsept adlı sergisi bugün saat 18'de Sevlievo'daki Vidima Galerisi'nde sanatseverlerin ziyaretine açılacak. İvan Pazla Maçef, Bulgaristan'dan geçiş döneminin ilk yıllarında ayrılarak ABD'ye yerleşti. Yaklaşık 35 yıldır New York'ta çalışmalarını sürdüren sanatçı, buradan kendine özgü üslubu ve sanat kimliğini oluşturdu. Sanatçı 1995 yılında ABD'de ilk kişisel sergisini açtı. Ressamın eserleri ilerleyen yıllarda ABD'nin farklı kentlerindeki prestijli galerilerde sergilendi. Pazla Maçef ayrıca Almanya, İtalya ve Fransa'da düzenlenen çeşitli sergilere katılarak sanatını uluslararası alanda da tanıttı. Pazla Maçef'in eserleri 2008 yılında Paris'teki Louvre Müzesi'nde düzenlenen yıllık Fransız Ulusal Güzel Sanatlar Salonu'nda da yer aldı. Sanatçının 14 eseri 15 Şubat 2024'te fırlatılan ve 22 Şubat 2024'te ayın Güney Kutbu'na ulaşan Codex Nova, Ay Kodeksi projesinde yer aldı. Sanatçının eserlerine sahip özel koleksiyonlar arasında Rockefeller ailesinin koleksiyonu da bulunmaktadır. İvan Pazla Maçef, 2024 yılında Sofya'daki Astri Galerisi'nde açtığı sergiyle Bulgaristan'da daha geniş bir kitleye ulaştı. Sanatçı 2025'te ise eserlerini Varna'da sergiledi.

Değerli dinleyiciler, ülkemizdeki en büyük askeri anıt mezarlığının Silistra ilinin Tutrakan Belediyesi'ne bağlı Şumenti köyünde bulunduğunu biliyor muydunuz acaba? Bundan tam 110 yıl önce Bulgar ordusu 1916 yılının Eylül ayı başlarında, yani 1. Dünya Savaşı sırasında Rumenleri ve Rusları yenerek Dobruca'nın kurtuluşuna öncülük etti. Bulgar ordusunun bu şanlı zaferi her yıl 6 Eylül'de Şumenti köyünde resmi törenlerle kutlanır ve Bulgar tarihine Tutrakan destanı olarak geçen Tutrakan Savaşı'nda hayatını kaybeden binlerce Bulgar, Rumen, Türk ve Alman askeri anılır. Tutrakan destanı kahramanları ve onların anısına inşa edilen anıtlar, tarihçi Doktor Emine Bayraktarova'nın hazırlayıp sunduğu Tarih Sayfaları köşesinin bu haftaki konusu olacak. Cumartesi sabahı Tanya Blagova'nın sunduğu Sizden Bize, Bizden Size programını dinlemeyi sakın kaçırmayın. Bizden Söylemesi.

0: Sevgili dinleyiciler, bizler Dimitrovgrad şehrini anlatırken Mustafa Karakaş'ın türkü demeyeyim, şarkı olsun yeni yaratılmış, yeni bestelendiği için Tekeze Seyyaylası'nda bizler çalışırız dedi. Ardından da Osman Aziz'in sesinden Yazovir'in Suları, yani barajın değil Yazovir'in Suları şarkısını dinlettik. Şimdi canlı yayınımız saat 14'e kadar devam ediyor. Teknik yapımda Kristina Petkova, ekip arkadaşım Bedri Halis ve mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Sizleri birkaç yerden mesaj ve yorumlarınızı bekliyoruz. Önce turkish@benere.bg elektronik postamızda, zaten birazdan bir mektubumuz var elektronik postamızdan gönderilmiş ve iki telefonumuz var 13. stüdyomuzda 02 963 06 75, ikinci telefonumuz 02 933 63 18. Aynı zamanda neredeyse hepinizin kullandığı Facebook üzerinden Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar bölümü. Tekrarlıyorum çünkü bazen Kırcalı Radyosu'nun Facebook sayfasına gönderiliyor mesajlar. Gerçi internet üzerinden orada dinlenebilse de bizim özel Facebook sayfamız vardır. Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar bölümü. Ayrıca Bulgaristan Radyosu Messenger üzerinden de bize ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Bir de mektup sayesinde, mektuplar da geliyor zaman zaman. BNR, Bulgarsko Nacionalno Radio, Bulevar Dragan Cankov nomer 4, predavanje na turski jezik, Sofia, poštenski kod 1040. Bulgarca biliyorsunuz ve eğer sizler yazamazsanız komşu gelinine, komşu kızına veya postanede çalışan posta müdüründen bizim adresimizi de rica edebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Sizleri bekliyoruz.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Evet sevgili dinleyiciler, mesajlar var, telefonlar gelecek inşallah. Geçen gün bize, bizim elektronik postamıza bir mesaj geldi. Merhaba Sofia Radyosu, öncelikle sevgili dedem Ahmet'e, ardından çok değerli annelerin Fikriye, Fatma ve Emine'ye, Doyranlardan, yani bence Doyrantı köyü olacak, Türkçesi Doyranlar herhalde, o köyden kocaman selamlarımı gönderiyorum. Sizlere sağlıklı, huzur ve mutlu uzun yıllar diliyorum. Allah sizlere sağlık ve güzelliklerle dolu nice yıllar nasip etsin. Bu selamlarımı güzel bir türküyle göndermek istiyorum. Doyranlardan, yani Doyrantı'dan torunları Necla'dan sevgi ve selamlarla diye yazılmış mesajda bizler de efendim iletiyoruz ve herkese, bizi dinleyen koca anneler, koca dedelere de kocaman selam olsun diyoruz ve ilk telefonumuzu hemen alıyoruz efendim. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Ben Şümen Sanca Dimario Koyun'dan Ravya ablam.
0: Buyurun Ravya ablamız.
2: İsteyim bugün torunumu selamlama.
0: Evet.
2: 11 vitri 12 yalı. Adı Yeren. Ve kız torunum da Yaren. O 19'unda ama ikisini isteyeyim bir günde selamlama. Onun adı Yaren, Şümen'de imam
0: Nüvap Okulu'nda
2: okuyor. Bu sene 12. olacak o da. Ben annesi Rabiyem, babası Dinçer, annesi Hediye. Hep canımız onları selamlıyoruz sanki. Sağlık sağlamlık diliyoruz, bu kadar.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Buradan torununuz Eren'i ve diğer kız torununuz Yaren'i de selamlıyoruz. İyi insan güzel türkünün üstüne gelirmiş efendim Rabiye Hanım. Çünkü sırada elimizde ne yazık ki tek olan Timarevo Köyü Folklor Grubu'nun türküsü var. Bakın ne kadar güzel bir rastlantı, ne güzel bir tesadüf. O türküyü size armağan ediyoruz. Karanfilim daha...

0: başında diyecek. Belki sizin bildiğiniz kişiler de vardır bu folklor grubunda. Sevgilerimizi iletiyoruz efendim.
1: Ben de o grupa da beraber.
0: Öyle mi? Ha, peki dinlerken sesinizi tanıyabilirsiniz.

0: musunuz?
1: Bilmiyorum şimdi. Kaç sene
0: tamam,
1: geçti
0: şimdi
1: ben.
0: Dinletiyoruz. Bakalım sesinizi oradan seçebilecek misiniz? Böyle bir tesadüf sadece Türk dizilerinde oluyor. İtiraf ediyorum efendim. Çok teşekkür tamam. ederim. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz.
1: Teşekkür ben de.
0: Hoşça kalın efendim. Diğer telefonumuza ses veriyoruz. Kimler var acaba efendim? Hoş geldiniz.
2: Alo.
0: Alo, buyurun.
2: İyi günler.
0: İyi günler efendim.
2: Ben Silip Trasancı, Polkovnik Taslakoğlu köyünden Fedriye Redet. İyi günler Şevki Hanım.
0: İyi günler efendim.
2: İyi günler Sayın Sofya Radyosu'na. Bütün tüm ekibinizi saygılarımla, sevgilerimle sıradaki türküyle selamlıyorum. Ve yarın 4'ünde oğlumun doğum günü var. Alo?
0: Duyuyorum, evet dinliyorum.
2: Aa, dedim kapağından sebebi.
0: Hayır, hayır.
2: Almanya'da yaşayan, geldiler gittiler yani, Gürsel'in doğum günü var. Onu doğum gününü kutlayanlar, ben anası, babası Rızkı, eşi Bedirge, kızı Begüm, kız kardeşi Nursel, güvemiz Ridvan, torunumuz Selin, doktor ve Halime Dönüşü, hepimiz Gürsel'in doğum gününü kutluyoruz. Nice nice yıllara mutluluklar, neşeli günler diliyoruz. Cenab-ı Allah başhoşlukları versin.
0: Amin efendim. Evet. Eskiden hep uzak evet. Almanya diyorduk ama artık Almanya çok yakın, hemen şurada.
2: Çok yakın oldu, geldiler gittiler, amin. Çok şükür Allah'ıma görüştük ve bütün gurbetçileri, bütün radyo dinleyicilerini ve ayın birinde Şahsine Aliyeva'nın doğum gününü de kutluyorum. Nice nice yıllara Cenab-ı Allah ona uzun ömürle başhoşlukları, bol şanslar, daha da çok bilgiler versin, çok bilgili olduğu için. Şevki Hanım çok teşekkür ederim ve oradan bütün tatilden dönenleri selamlıyorum. Özellikle de Bedriye Hanım'ı.
0: Peki tatilden iki hafta önce dönenlere selam var mı?
2: Evet, nasıl olmasın, sizlere, hepsinize, hiçbirinize ayırmayalım.
0: Çok teşekkür ederiz. Bedriye çok mutlu oldu. Şu anda Tanya da bizi dinliyordur. Tanya da mutlu oldu.
2: Tamam.
0: Seneye
2: yine
0: artık...
2: Yine de o Tanya'nın, Anastasiya'nın yanaklarından öperim. Bol bol oyunlar dilerim ona. Anastasiya mıydı, affedersiniz.
0: Evet Anastasiya, tam doğru. Çok doğru bildiniz. Anastasiya'yı bizler de çok seviyoruz. Ekibimizin en genç üyesi. Teşekkür ederiz efendim. Evet, evet efendim. Çok teşekkür ederiz. Biz Fecri Hanım'la böyle akşama kadar, böyle ezan saatine kadar kahve sohbetine devam edebiliriz. Yeni telefonumuz gelmiş. Onu da alalım. Efendim, hoş geldiniz. Alo.
3: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
3: Salih Kubadin'den.
0: Kubadin derken?
3: Loznitsa'dan haber edeyim.
0: Kubadin'den derken Loznitsa'dan, evet.
3: Evet, selamlama isterim. İsim akrabayı Nazife, İlkan çocuğumu Cuma'dan, Tıracı. Onu selamlayayım. Sırada türküyle. Teşekkür ederim. İyi günler size.
0: Teşekkür ederiz Salih Bey. Bizi aradığınız için çok teşekkürler. Bakın sevgili dinleyiciler, Dimitrovgrad'ı anlatırken Salih Bey Kubadin dedi. Yani benim yaşındakiler Loznitsa'nın Kubadin olduğunu bilirler. Eskiden Şumen Kularovgrad, Varna ise Stalingrad. Yani anlayacağınız gibi bu eski döneme dönmüş olduk. Dimitrovgrad'la birlikte Salih Bey de konuya girmiş oldu. Hemen telefonumuzu alıyoruz. Efendim buyurun.
4: İyi günler Şevki Hanım.
0: İyi günler efendim.
4: Ben Kralova köyünden Nutfiye.
0: Buyurun Nutfiye Hanım.
4: Ben dün geçmiş doğum gününü annemin, Ayşe annemin doğum gününü kutlamak istiyorum. Ona sağ sağlamlık, uzun ömürler diliyorum. Ve daha da yaşlar yaşasın ve başımızdan eksik olmasın. Selamlar.

0: Anne Nutfiye, oğlum Ayhan. Başka torunları ona bilmem biliyorlar mı onun doğum gününü. Size de ikinize başarılar diliyorum.
1: Şimdi radyodan duyurduğumuza göre inşallah radyomuzu dinlerler ya şimdi ya akşama ve böyle inşallah, büyük annelerinin inşallah doğum günü olduğunu hatırlarlar Nutfiye Hanım.
0: Evet evet.
1: Çok teşekkür ederiz. Buradan Ayşe ben... teyzemizin doğum gününü kutluyoruz. Nice güzel yaşları olsun diyoruz. Ve hemen ilk türkümüzü dinletiyoruz. Timarevo köyünden bizi ilk arayan Rabiye Hanım'a armağanımız olacak. Karanfilim dağ başında diyecek. Timarevo folklor grubu. Rabiye Hanım zaten sesini şimdi bekliyor.

0: Timarov folklor grubunun tek bir türküsü var elimizde ama ne kadar güzel söylemişler. Buradan Rabia Hanım'a da olmak üzere bu folklor grubunda yer alan herkese buradan selamlar. Eğer kendi sesini tanıyanlar varsa efendim Ufçarovo köyünden Adile Hanım bizi aramış, bekliyormuş. Adile Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Şevki Hanım.
0: Turşuları yaptınız mı Adile Hanım?
1: Hepsini yaptık. Cümletir. Şimdi ben baştan isterim demek kendim doğmam yeni Nova Belarica'da Sumyusku. Belarica var bizler tarafından.
0: Evet.
1: Şimdi ben işlemi bitirdim. Bir aklıma geldi dedim ben doğum evimin isteğine gideyim köve bakma. Gittim köve gördüm evler yıkılıyordu. Oradan sonra gezdim milleti orada akrabalarımı. Oradan gittim var biteye. Orada mineralli su var. Evvel oraya lagere giderdik. Doldurdum mineralli su kokusu. Bir de göz suyu var orada. Çok güzel nemra.

0: hep onlar, ondan içeride su kokusundan bile gözleri ondan geçti. Bir gezindi, bir gezindi Şevki Hanım, o kadar bir gönlüm, bilmem, yani bir şeyler çok hatırladım evvelki seneler.
1: Herhalde bu hatıralarla kış aylarını geçireceksiniz.
0: Evet, evet. Sonra var bir tane uğradım, o da dayım kızı var Şükriye. Kocası Fikret'ti, kızı Şerim'in, o neydi, Şerim İkim, o neydi, selamlar, onları uğradık. Topladım bir çuval elma, sirke yapacağım, yaptım da koydum da şimdi bekleyeyim, fermentere olsun, sirke yapayım her sene ben. Öyle işler.
1: Yani siz işi sirkeye kadar getirdiyseniz ne mutlu size.
0: Evet, evet Sirke Hanım, evet.
1: Çok güzel Adile Hanım. Ne kadar güzel böyle biz çok turistik olarak ülkemizin farklı güzel yerlerini anlatıyoruz. Sizin sayenizde de Varvitsa'ya da gitmiş olduk. Bu güzel suyu da anlattınız bizim için. Ve ne diyelim, değerli dinleyicilerimizin yolu oradan geçerse o sudan muhakkak içsinler.
0: Muhakkak, muhakkak. İçsinler, doldursunlar da mızanlı. Bir de gözleri, kim araya gözleri orada... Geçsin Ersidil mi, bir köprü var, köprünün yanında çeşme göz için, yani doldursunlar, yıkasınlar gözlerini, yani çok faydalı, çok faydalı Şevki Hanım.
1: Biz de orası buradan bu... biz de buradan duyuruyoruz Adile Hanım. Çok teşekkür ederiz böyle bize rehberlik ettiğiniz, bir evet, öğretmen olarak bize bilgi verdiğiniz için.
0: Evet, evet. Hadi.
1: İyi günler Adile Hanım. Hadi sirkeniz hazır olduğunda yine ararsınız efendim. Teşekkür ederiz. Bizler de buradan Ufçarova'dan Adile Hanım'a teşekkür ederiz. Böyle eski anıları, eski günleri, o gördüğü yani evlerin yıkık olmasını gerçekten ben de üzüldüm. Şimdi gelen mesajları okuyorum. Onur İslamoğlu adında bize bir dinleyicimiz yazmış. Günaydın sevgili Şevki Hanım. Günaydın Bulgaristan Radyosu'nun değerli dinleyicileri. Bu güzel sabah programımız aracılığıyla Bulgaristan Silistra ilçesi Pravda köyünde yaşayan çok kıymetli aileme ve tüm sevdiklerime gönülden selamlarımı göndermek istiyorum. İsmim Onur Sertel diye yazmış. Bize sabah programımızı dinlerken yazmış Onur Bey. Aslında sabah programlarımız birer konserdir, kayıttır, canlı olmadığı için biz sabah bu mesajı okuyamadık ve sadece sabahtan bahsediyor Onur Bey. Umarız akşama dinlerken veya bugün dinlerken sabah

0: öğlen akşam bizim yayınlarımızın olduğunu söylememiz veya birisi ona yazmasını diliyoruz. Öncelikle annem Tezgül, babam Sertel, sonra Zambak ailesinin büyük büyüğümüz kıymetli Naci anneanneme, sevgili yengem Semaver'e, dayım Tunçer'e ve canım yeğenlerim Nazlı, Aslı ve Eylen'e kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum diye yazmış. Yani söz edilen kişiler Silistra'nın Pravda köyünde oturuyor. Ardından babamın tarafı olan İslam ailesine, kıymetli amcam Sevdim Çopar'a, sevgili ninem Fatma'ya ve bütün yeğenlerime, akrabalarıma en güzel dileklerimle selamlarımı iletiyorum. Aramızda mesafeler olsa da gönlümüz bir, sevgimiz bir. Allah bütün büyüklerimize sağlık ve uzun ömür, çocuklarımıza ve gençlerimize güzel bir gelecek nasip etsin. Herkesin yüzü gülsün, evlerinden huzur ve bereket eksik olmasın. Pravda köyündeki bütün aileme ve tüm Bulgaristan Türklerine Almanya'dan kucak dolusu selamlar, sevgi ve saygılarımı gönderiyorum demiş ki bu güzel yayında bizleri buluşturduğunuz için size de ayrıca teşekkür ediyoruz. Her sabah sesinize, evlerimize konuk olduğunuz için iyi ki varsınız. Herkese günaydın, herkese güzel bir gün olsun. Aman karpuz kestim türküsü olursa çok memnun oluruz saygılarımla demiş ve bizler de Onur İslamoğlu veya Onur Sertel'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Türkümüzü hazırladık ama önce telefonumuzu alıyoruz. Efendim nasılsınız, buyurun.
1: Alo.
0: Alo, buyurun.
1: Ben Ruyno'dan Ali.
0: Buyurun Ali Bey.
1: Ali Bey. Dulu'da hastanede yaptım. Nörolojide.
0: Evet, kardiyoloji.
1: Kardiyologa.
0: Evet, kardiyoloji bölümünde, kalp bölümünde. Evet.
1: Da. Şimdi doktoru kalbimi hepsi. Tamam. Diğerim doktoru Kadir
0: Evet.
1: Doktoru, sanitar kalanı, doktorluğunu hepsini selamlama. Benden tamam. Bu kadar. Çok başarılar dilerim ellerine.
0: Teşekkür ederiz. Ruyno'dan Ali Bey'e geçmiş olsun diliyoruz ve sağlığına kavuştuğu için bizler de doktorlarımıza teşekkür ediyoruz. Diğer telefonumuza ses açıyoruz. Efendim söz sizde, buyurun.
2: Ben doğdum. Sekolun köyünde Huriye.
0: Huriye Hanım, siz biliyorsunuz, radyonun sesini kapatabilir misiniz acaba? Siz sık arıyorsunuz, biliyorsunuz bu konuda çok titiziz. Evet.
2: Radyo içeride, ben dışarıda.
0: Tamam. Tamam, buyurun, devam edin.
2: Ben dünkü gün Erdin çocuğumun doğum günü vardı. Frankfurt'ta yaşıyor. Ben anası Huriye, babası Eşref. Orandası Gülcan. Kızı var Elif. Büyük kızı Ergül, güvesi damatı mesela Emir, küçücük torunumuz da Elçin. Çocuğuma sağlık, başarılı diliyorum işlerinde. Sağ sağlam olsunlar. Ne diyeyim? Sağlam olsunlar, daha çok.
0: Evet, evet. Sağlık.
2: Bir doğum günü daha vardı. Onu da geçmiş gün, doğum günü Nazife. O da bizim agamın, eltimin kızı oluyor. Onu da geçmiş doğum günü kutluyorum. Ona da sağlık sağlamlık diliyorum işlerinde. Hepsini, ikisinin de işlerinde başarılar diliyorum. Hepsini de. Berlin'de yaşayan çocuklarımı da selamlıyorum. Ekrem, Gülcan, Erif, Eray, Aykut, hepsini. Bütün radyo başında sesleyenleri de sesleyenler.

0: onları da selamlıyorum.
1: Teşekkür ederiz Huriye Hanım. Yine de radyonun sesi bayağı bir içeride kim varsa bayağı bir sesi yükseltiyor. Ta bize kadar geldi. Evet, diğer telefonumuzu alıyoruz. Efendim söz sizde, buyurun, nasılsınız?
2: Yiğit Şefkan Hanım, iyi günler. Ben Raziye Recebova Vetva Köyü'nden, Rusya Sancağı'ndan Vetva'dan arıyor. İstiyorum selamlama. Sarı'nın koca çocuğum, canımın içi Berk'imi, koca kızım, yavrum, canımın içi torunum, bevenim, evladım Selime'yi, damadım Sinan'ı, hepsine sağlık, mutluluk. Rabbim Cenab-ı Allah onları sağlıklı büyütsün, uzun ömürlü olsunlar, analı babalı büyüsünler.
1: Amin efendim. Ne kadar güzel söylediniz. Canımın içi, belki bundan daha güzel kelime olamaz. Yani çocuklarımız, evlatlarımız, hepsi Rabbim, canımın içi.
2: Rabbim Cenab-ı Allah cümlesinin evlatlarına, bizimkilerine de, torunlarımıza, evlatlarımıza uzun ömürler versin. Sağlık baş etsinli.
1: Çok teşekkür ederiz ve Tuğ'ya da selamlarımızı. Bakın, sadece kendi çocuk torunlarına değil, cümlemizin evlatlarına dedi. Amin efendim, bu kadar güzel mi söylenir diyorum ben. Hemen mesajları okuyorum çünkü bayağı zamanımız ilerledi. Sedat Ahmet'in mesajı var. Şumen'in Venet köyünden eşi Selime, oğlu Sedat, kızı Aysel, torunu Ünay ve damadı Cüneyt. Babamız Salih Ceran'ın 70. yaş gününü kutlar, sağlık, mutluluk ve uzun ömür dileriz, güzel bir şarkıyla selamlamak isteriz. Aynı profilden, Salih Cera profilinden, Cera mı Cera mı, galiba her zaman soruyorum bu soruyu. Oradan da bir mesaj geldi. Günaydın radyo çalışanları, ben Selime Hüseyin Cera, Şumen'in Venet köyünden. Bugün eşim Salih Ahmet Cera'nın doğum günü, ona sağlık ve huzur dilerim, sıradaki türküyle onu selamlıyorum. Bizler de selamlıyoruz bu güzel dileklerle birlikte. Sevdiye Balaban'ın bayağı bir uzun mesajı var. Demiş ki, ben Okorş köyünden Sevdiye Balaban. Bugün 3 Eylül'de canım kardeşim Nergül'ün doğum günü var. Bir hafta önce İngiltere'ye geri döndü. Annemin hastalandığı haberini alınca hiç düşünmeden hemen uçağa binip yanımıza koştu. Onun gelmesi anneme çok büyük bir güç ve moral verdi. Çok şükür annem şimdi daha iyi. Canım kardeşim, doğum günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum diyorum. Yeni yaşın sağlığı, huzur ve mutluluk getirsin. Kardeşim Nergül'e güzel bir türkü armağan ediyorum ve ailesine. Ayrıca Listet köyünden Dönüşüm Enbi ablamı, Türkiye'den anneme ziyarete gelen Fikriye teyzemi ve bütün Okorş halkını selamlıyorum. Tüm radyo çalışanlarına çok teşekkür ederim. Selamlar diye yazmış Sevdiye Balaban. Hemen telefonumuzu alıyoruz. Hoş geldiniz efendim, buyurun.
3: Alo, ben Ostramacılar'dan Hatice abla.
1: Buyur Hatice abla.
3: İsterim bugünü Zelena Murava'dan Maestro İsmail Dayı'yı selamlama. Onu güzel bir türküyle selamlayın. O benim alt yanımda komşulara ev yaparıydı.
1: Ha, ne güzel.
3: Ve arkadaşları da var, onları da selamlıyorum.
1: Evet, Hatice ablamızın, Ostramugila'dan Hatice ablamızın alt tarafında ev yapan usta İsmail'i, Maestur İsmail'in ve arkadaşlarının buradan selamlıyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Türkü dinletme zamanı geldi. Bize Onur İslamoğlu'nu isteği üzere seçmiştik Vasfi Şaban'ı. Karpuz kestim, suluymuş desin.

Mesajlarla devam ediyoruz. Atçe Recep bize yazdı. Ben Visoka Pulana'dan. Bugün Burana'dan Nezire ablamın doğum günü var. Ona sağlık sağlamlık diliyorum ailesinle beraber demiş. Acaba Burhanlar köyü mü? Araştırdım. Edina Kofti olarak geçiyor. Acaba oradan mı Nezire ablanı sevgili Atçe Recep? Ayrıca böyle bahçesinden gül çiçekleri ve Latin çiçeklerinin fotoğrafını da göndermiş ve bir de Mete kucağına kırmızı kocaman domatesleri almış. Yanakları gibi kırmızı domatesler. Bizler de Mete'nin yanaklarından öpüyoruz. Okulun yaklaştığı müjdesini de buradan veriyoruz. Devam ediyoruz efendim mesajlarımızı okumaya. Nariye Ahmet yazdı. Selamlar saygılı dostlarım, ben Nariye Ahmet. Zornitsa Haskoğu bölgesinden. Sıradaki türküyle Tenzile Deniz'i selamlıyorum. Olabilirse demiş. Tabii ki olabiliyor. İletiyoruz efendim. Raim Mustafa. Kınalı'dan Raim'i selamlamak istiyorum. Sofya Radyosu diye yazmış. Kınalı galiba Huma Köyü. Eğer yanlış bilmiyorsam köylerin Bulgarca isimlerini de yazarsanız memnun oluruz. Yani Raim Mustafa Kınalı'dan Raim'i selamlıyor. Demek ki kendini selamlıyor gibi anlayabildim. Suzan Doğru. Merhaba Bulgaristan Radyosu çalışanları. Merhaba Bedriye Hanım. Evet Bedriye Hanım nam saldı. Ne de olsa böyle Karadeniz'in havasını getirdi Bedriye. Ve herkes Bedriye'yi selamlıyor bugün. Nasıl oluyorsa o iş bilmiyorum ama ben Lodogorce'den Suzan. Günlük işlerimi yaparken dinliyorum sizi. Eşliğinizde çok da mutlu oluyorum. Teşekkür ve kolaylıklar dileklerimi iletmek isterim. Sevgilerimle diye yazmış Suzan Doğru. Kolaylıklar diliyoruz. Acaba ne işler yapıyorsunuz sevgili Suzan Doğru? Bizler de eşlik ediyorsak ne mutlu bize. Kolay gelsin diyorum ben. Ve devam ediyorum efendim. Acaba başka mesaj var mı? Başka mesaj yok ama şimdi sıradaki türkümüz çok özel bir bölgeye, çok özel bir yere gidecek sevgili dinleyiciler. Kırceli'nin Pançevo köyünden Gülten Hanım bizim devamlı dinleyicimiz. Aramasa da yazmasa da bizi dinlediğini ben biliyorum ve her zaman böyle kendisine halk profesörü olarak hitap ettiğim Gülten Hanım'ın arkasında güçlü eşi Mehmet Bey var ve bugün her ikisini de selamlarken Gülten Hanım şunları söyledi. Sizin radyonuz sayesinde bazen üzülüyoruz, bazen ağlıyoruz, bazen de karşılıklı oynuyoruz eşimle dedi. Ne mutlu size. Pançevo köyünün hemen yakınında Povet köyünde ise amcaoğlu Abdi Mustafa yaşıyormuş. Abdi Bey bagerciymiş, şu anda emekliliğini sürdürüyormuş ve bizi devamlı dinliyormuş. Abdi Bey böyle kuzeniniz olduğu için ne kadar mutlusunuz bilmiyorum. Gülten Hanım'ın buradan ne kadar teşekkür etsek bilmiyorum. Aynı zamanda gurbetten gelen ablası, Tekirdağ'dan gelen kısım akrabaya bizim radyomuzu dinletiyormuş. Linkini gönderiyormuş. Sağ olun Gülten Hanım, siz bizim elçimizsiniz. Halk profesörünün yanında bir de size efendim elçimiz diyebiliriz. Kocaman selamlarımızı ilettikten sonra şimdi özel olarak efendim Gülten Hanım için Pançevo'dan ve eşi Mehmet

Evet ve amcaoğlu Abdi Mustafa için güzel bir türkü seçtik. Yeşil İpek Bükeyim Aman. Macide Ahmet söyleyecek. Kendisi Haskoğlu'nun Zurnitsa köyünden şu anda Kocaeli'de yaşıyor. Sevgi ve selamlarımızla. Hoşça kalın.